0: Toshkent.
1: Toshkent.
0: Yos.
1: Yos.
0: Hit FM.
1: Hit FM.
0: Hit FM. Zoranı dinle.
2: Hit FM. Toyları vardı.

Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Gidrolife reklama bo'limi 33 598 00.

خیر بوفا، سیوگلم خیر بوفا، چونکه بوفالرگی فقط خیر دیش کرک. سلام دیش که ارزمه دیگن انسان لرولر. سلام علیکم شروع غفور و وینسیلیت سکلرم شویر دیشت مزقل بیشتم سردار سالوت اوزبیک کمر سنیشت دشرن رحمت sog' bo'ling o'zbek ko'mir kelingali salomlar. Ispaniyani Salamankas deyishmoqdamiz. Havo salqinlab qoldi, hozir +21. Farhod ismlar agar adashmasam. Ispaniya Salamanka mazzami, 21 daraja salqinda Ispaniyada yurish. Assalomu alaykum, va'dagi vafo qilib Instagramga yangi kitoblarni joylashtirdingiz. Bandalar uchun oladi falsafiy asarni o'qib chiqdim, zo'r kitob ekan deb yozgan tinglovchimiz. Instagramga kira olmayapman, shuning uchun joylashtirolmayapman, ma'zur tutasiz. Telegram kanalga qo'shilib oling. Telegram kanalga qo'shilsangiz imkon qadar o'sha yerga joylab borishga urinib ko'raman. Shu bir inson bor, Shohruxni eshitishni majburan yomon ko'rib qolgan, shu insonga salom deb qo'ying. Alisherga dildoradan, nimaga Shohruxni majburan? Shohruxni mazza qilib eshitish mumkin. Mana hozir qo'shiqni mazza qilib eshitganlar bormi? Yurakchalar jo'nating agar mazza qilib eshitgan bo'lsangiz. Bugun oilamiz boshi bumlan tug'ilgan kunlarim, 89 yoshga to'ldilar, umrlari uzoq bo'lsin, yuzga kirsinlar deb yozgan tinglovchimiz. Bu jon ismlarini yozmabsiz. Ishxonada hamma sizni eshitadi. Namangandan, Namangan. Salut. Assalomu alaykum. Yoshlikka qaytarib yubordi Shirin G'ofurova. 22-yo'nalish shu qo'shiq bilan birgalikdamiz. Rahmat. Sherzod Xurshid Boymurod Sarvatdinlarga salom deb qo'ying. Radioga salom jo'natdim desam ishonishmadi. Londondagi Los dalasida ishlayapmiz. Zohir, o'x, Londonda ham yaxshi gilos osar ekan-a. Rasmlar

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20. Hit FM'da Fazliddin Husni

seni sog'inganman. Gassan qalbim qayg'u bilan toshsa-da, ochiq aytamanki, yuragim yolg'iz seni deydi. Bilaman, vaqtni ortga qaytarib bo'lmaydi. Har bir nafasimda, har yurak urushida seni sog'inib yashashga mahkum ekanman. Afsus. Seni nozik qalbingdan joy oldim-u, lekin uni asrab